da var. Cehennemden 3 sınıf insan hiç çıkmayacak. Cehennem hiç onları bırakmayacak. 1. Kafirler. Peygamberlerden herhangi birini inkar edenler.